0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönem

0: de bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu marifetiyle Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında ülke basınına açıklamalarda bulundu. Fidan, Katar'la Türkiye'nin tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını bildirdi. Fidan, dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar

0: karar dönülsün dedi. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay'la Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi Ceza Dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. İran Atom Enerjisi Kurumu ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. APAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülüyor.

0: Tülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında bahis hareketleri tespit edilerek gözaltına alınan futbol kulüplerinde görevli 19 yöneticiden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5208'e, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 95.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da elebaşılığının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığını belirterek Türkiye'nin gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı.
1: Spor.
0: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, Euro 53 lira 94 kuruş, Sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrol

Petrolün varil fiyatı $90.63, bir Bitcoin $64.749'dan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komut Akademisi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı da ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu ifadeleri kullanıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen sundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını bildirdi.
1: Spor.
0: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya, uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5.

0: artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kaliteli müzik Radyo Kulüp'te.

anka koşusun, bensek bir akı.

0: en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırak. Mecaz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montreux Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır açıklamasını yaptı. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Barnum ülkenin yeni başbakanı oldu. Spor. Dünya Kupası final maçında Arjantin

0: Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde

0: bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, haftanın ilk gününden festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları yine kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın ben Tümer Kansöğüt'le huzurlarınızdayım. Muhteşem bir gün olsun sevdiğiniz çalışmalarla.

20 Temmuz 2026 günlerden pazartesi, haftanın ilk çalışma gününde günün en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Yepyeni bir haftaya başlangıç yaptığımız şu dakikalarda haftanın tamamının tıpkı başladığındaki gibi güzel, güçlü ve keyifle geride kalması temennisiyle diyelim. Sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım.

Efendim, Türkiye'nin hemen yanına dünyanın en büyük İsa heykelini dikmek için çalışmalar başladı. Nereden bahsediyoruz? Ermenistan'dan. Türkiye sınırına yakın bir noktada dünyanın en büyük İsa heykelini inşa etmek için kolları sıvamışlar. Erivan yakınlarındaki Hatice Dağı'nın zirvesine yerleştirilecek olan 101 metre yüksekliğindeki dev anıt, Rio de Janeiro'daki gibi ikonik kurtarıcı İsa heykelini ve New York'taki özgürlük anıtını gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Ancak milyarder bir iş insanı tarafından finanse edilen bu devasa proje, yerel kilise, kültür savunucuları ve çevrecilerin sert tepkisiyle de aynı zamanda karşı karşıya.

Filin Nefeleri 2026 Milletler Ligi'nin 3. etap 4. maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek adını final etabına yazdırdı. İlk seti 25-17 kaybetmesine rağmen etkileyici bir geri dönüşe imza attı gerçekten. A milli erkek voleybol takımı nefes nefese takip ettik mücadeleyi, kazandılar ve tarihi bir başarı elde ettiler. Bu sonuçlar bize muhteşem hissettirdi diyebiliriz değerli dinleyenler. Final için artık kolları sıvadık diyebiliriz. Finalde de muhteşem bir sıralamayla, umarım muhteşem bir galibiyetle yine yurda dönerler.

You're tired.

0: sadece sev beni.
1: Kalp sağlığını korumak sadece ilaçlarla sınırlı değil, değil mi? Her gün yaptığımız basit ve sağlıklı seçimlerde bu süreçte hayati rol oynuyor. Yüzyıllardır geleneksel tıbbın vazgeçilmezi olan şifalı bitkiler modern tıpla birleştiğinde kalbinizi korumak için güçlü birer kalkan oluşturabiliyorlar. Peki efendim, haftaya başlarken kalbe iyi gelen bilgileri duymak istiyorsanız ayrılmayın, birazdan buradayız.

20 Temmuz 2026 Pazartesi gününden herkese selamlar. Bir kez daha haftaya başlarken kalbe iyi gelen bir konu bulduk. İyi gelen bitkilerden bahsedeceğiz dedik ona. Efendim, bazı şifalı bitkilerin içerisinde biyoaktif bileşikler, iltihap önleyici ve antioksidan etkileriyle tam bu noktada devreye giriyor ve kan akışını hızlandırıyor, damarları genişletiyor ve pıhtılaşma riskini de azaltıyorlar. Yapılan araştırmalar, mutfağımızda sıkça bulunan bazı bitki ve baharatların kardiyovasküler sistemi doğrudan desteklediğini gösteriyor. Neler onlar? Sarımsak, ezildiğinde ortaya çıkan özellikle alisin bileşiği sayesinde kolesterolde iddialı zerdeçal, alıç gibi, tarçın gibi baharatlar da yine bu listede kalp sağlığına iyi gelen besinler listesinde yerini almış.

Günün en güzel şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor haftanın başında değerli dinleyenler. Kalbe iyi gelen bitkilerden bahsediyorduk. Yeşil çay damar sağlığını koruyan ve kolesterolü düzenleyen kateşin isimli antioksidanlar açısından oldukça zengin, kalp sağlığına iyi gelen bitkiler arasında yer almış. Yine zencefil, keten tohumu, biberiye, acı biber de bu bitkiler arasında yer alıyor.

Güneydar'ın en sevilen şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalp sağlığına iyi gelen bitkilerden bahsettik bugün programımızda. Haftaya şöyle kalbe iyi gelen bir konuyla başlamış olalım dedik. Efendim, uzmanlar kalbin en iyi bakımı hak ettiğini belirterek gelişmiş kardiyoloji hizmetlerinin yanı sıra bitkisel gibi bitkilerle yani doğal çözümleri de yaşam tarzına entegre ederek mutlaka bir sağlık uzmanına da danışmayı tavsiye ediyorlar. Kullanılan tüm takviyeler doktorla tabii ki paylaşılmalı. Sağlığınıza bütüncül ve güvenli bir yaklaşım gerektirecek diye şeffaflığında önemini vurguluyorlar. Diyetinizde radikal bir değişiklik yapmadan veya bitkisel kürlere başlamadan önce hekimlerinizden onay almakta fayda var. Ya.

Güneydağ'ın en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Günün en sevilen şarkıları birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Hafta başında enerjiler giderek artarken keyifli müziğe güzel bir örnek daha bırakalım.

Hanımlar beyler, güne dair sevilen şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Yeni bir haftaya başladığımız şu dakikalarda yurdun tamamında güneşli bir günü geride bırakıyoruz diyebiliriz. Yarın itibariyle Trakya'da ve Doğu Karadeniz'de birkaç ilimizde yağış etkili oluyor. Perşembeye doğruysa yurdun kuzey kısmı neredeyse yağışın tamamen etkisi altına giriyor ve cuma günü yağışlar iç kesimlerde de etkili olacak. Birazcık serinleriz umarım diyelim bu yağışlı havalarla, ama sıcaklıklar da pek düşmeyeceği için yağışlı havalar beraberinde nemi de arttırarak bizleri daha da bunaltmayı sürdürecek aslında diye ekleyelim.

Efendim günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Herkese yeniden selamlar. 20 Temmuz 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftanın ilk çalışma gününde en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara en güzel örnekleri de yine festivalde sizlerle buluşturarak huzurlarınıza sunuyoruz diyelim. Efendim iyi müziğe güzel bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

0: coşasım geliyor.
1: Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın orada olan, iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar. Yarın efendim haftanın ikinci gününde de biz yine iyi müziği kulaklarınıza ulaştırabilmek adına burada olacağız. Yarınki randevumuza da her birinizi bekliyoruz. Salı gününde tekrar görüşmek dileğiyle.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor. Bu saatimizi Murat Turan ve Özgür Düdeker kardeşlerim sundular. Katkıları kalbimizde her takdirin üzerinde. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özgür Düdeker'in de Murat Turan'ın da bütün soran sormayan kader birlikteliği yaptığı arkadaşlarına, isimlerini söyleyemedikleri kardeşlerine çokça selamları var. Hakeza ailelerine. Turan ailesinden, Düdeker ailesinden, Karakara ailesinden çok çok selam var İbrahim Enes Karakaya'ya, Murat Turan'a, Özgür Düleker'a. Ramazan Özçelik ve İbrahim Enes Karakaya'dan değerli abilerim Sinan Düleker, Özgür Düleker, Zeki Altındal ve değerli kardeşlerim Murat Turan ve Eyüphan Alkan'a namı değer EPO'ya gelsin. İzzet Yıldızhan Ay Bulut'a girmiş. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz mesajıyla birlikte. Ramazan Özçelik ve İbrahim Enes Karakaya'dan değerli abilerim Sinan Düleker, Özgür Düleker, Zeki Altındal ve değerli kardeşlerim Murat Turan ve Eyüphan Alkan'a namı diğer EPO'ya gelsin. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. İzzet Yıldızhan Ay Bulut'a girmiş. Efendim bir kere daha hatırlatalım. Turan ailesi, Murat Turan, Yıldız Turan, evlatları Murat Turan'ı çok özlemişler, çok sevdiklerini söylüyorlar. Kardeşleri de Murat Turan'a çok selam gönderdiler. Sevgili Özgür Düleker'e ağabeylerinden, Cesur'dan, Cihan'dan, Sinan Düleker'den bolca selam var. Özgür Düleker'e, Cesur, Cihan, Sinan Düleker ağabeylerinden bolca selam var. İbrahim Enes Karakaya, babası Murat Karakaya'dan, annesi Aynur Karakaya'dan, ablasından çokça selam olsun. Bu da üzerimizde kalmasın. Hatta bugün özellikle ablası bir mesaj göndermişti. Bir daha bir kontrol edeyim.

Çok özledik İbom, İbrahim Enes Karakaya. Hep aklımızdasın, seni çok seviyoruz. İbomuz der misiniz demişti ablası. Onu da dedim. Sevgili İzzet Yıldızan, Aybulut'a girmişle sponsorlarımızı uğurluyoruz. Murat Turan ve Özgür Düyleker'e bir kere daha teşekkür ediyoruz. Gece devam edecek ta ki bire değin. Aybulut'a.

Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Furkan Semih Şenol'dan Kader Birliği yaptığı Can, abisi Ersoy Ağırcan, dostları Can Tekin Kılıç, Veysel Seven, Bekir Aksu, Furkan Bozkaya, Ahmet Yıldırım, Samet Bayram Bey, Devrim Delibaş, Sevgi Emek ister, Furkan Semih Şenol emekli olduğu herkese bol şans dedi. Yunus Emre Çakır'ın birden fazla da mesajı var, onlara da bakıyorum. Selam Yunus Emre Çakır, selamünaleyküm Murat abi, ben Mevlüt Özecik ha. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mevlüt Özecik, namı diğer böcek. Bu isteyeceğim şarkı benden abilerim Okay Hizarcı, Haydarcan Çezik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Özgür Ali Güngör, Ozan Arslan ve kardeşlerim Dikmenli Yunus Emre Çakır, Barış Gezgin, Ömer Okan, Hakan Akşın, Cinayet Kerem Özel, Umut Gezgin'e benden armağan olsun. Ve bir not var, nota bakalım hemen. Dostluk bazen bir çiçeğin büyümesi kadar uzun, bazen de bir kurşunun namludan çıkması kadar kısadır. Ama önemli olan yenilerini bulmak değil, var olanı unutmamaktır. Ve devam etmiş Yunus Emre Çakır, selamünaleyküm ben Özür. Yunus Emre Çakır, Ali Güvercin'e ne diyeyim kardeşi istemiş. Genel olarak buradaki isimlere armağan olarak gönderiyoruz. Mevlüt Özecik'ten. Ve peşine, yani Yunus Emre Çakır'dan, yani çünkü Yunus Emre Çakır panelinden gelen Ali Güvercin ne diyeyim kardeş. Yunus Emre Çakır panelinden Mevlüt Özecik'in az önce mesajını okuduk. Bu şarkıyı da armağan ediyoruz ve peşine bir mesaj daha var. Selamünaleyküm. Ben Ozan Aslan, sıradaki şarkılar namı diğer böcek, Mevlüt Özecik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Haydarcan Çezik, Dikmenli Yunus, Emre Çakır, Haydar Tatlıbal, Cinayet Kerem Özer, Kazanlı Selo, Özgür Ali Güngör'e gelsin. Ali Güvercin'den ne diyeyim kardeş geldi. Bu üç mesaj da Yunus Emre Çakır panelinden gelmiş. Dolayısıyla şarkıyı da buradaki kardeşlerimize armağan ettik.

Bu dünya kalır mı? Kahve, hayır, fesat olama. Neredeyim kardeşim? Söyle neredeyim? Başka bir memleket yok, nereye gideyim? Gücüm de yetmiyor kahve feleğe bir çareyim. Daha ne söylesen sözün üstüne.

0: teşekkür ediyorum. Alçakızda olmalısın.
1: Efendim devam ediyorum. Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı kaçıran kardeşlerim var. İki saat kadar önce yaptık sevgili Batu'dan Ahlat'ta olan Aslan ağabeyi İlhan Öncel'e Eda Doğanay'dan Yüzü Gülmesin parçasını istemişlerdi. Bunu yaptık. Batu için rahat olsun amcam. Biz bir kere daha selam gönderelim. Batu'dan Ahlat'ta olan Aslan ağabeyi İlhan Öncel'e sıradaki şarkılar armağan olsun. Batu'dan Ahlat'ta olan Aslan ağabeyi İlhan Öncel'e bolca selam olsun.
2: Gidişim nedensizdi, sebepsiz.
1: Şimdi bazen kardeşlerimiz kaçırıyor, hani dinleyemiyorlar. Yayına doğru mesajı atmak sizin göreviniz. O mesajı doğru bir şekilde aktarıp istediğinizi, şarkı isteği varsa çalmak bizim görevimiz. Ve yayını bölgede bulunduğunuz noktada dediğimiz frekanslarda dinlettirmek bizim mükellefiyetimiz, yani bizim sorumluluğumuzda. Ama yayını dinlemek sizde. Ben her bir dinleyenimi, yani radyonun başına geçin işte birazdan gelecek diyemem, böyle bir şansımız yok arkadaşlar. Hakkınızı helal edin, ama gönderdiğiniz bütün mesajlar kesinlikle okunuyor, kesinlikle değerlendiriliyor, şarkı istekleriniz yerine getiriliyor. Hiç merak etmeyin, Allah'ın izniyle. Erkan Doğanay, Furkan Arslan'ın isteği, Erkan Doğanay'dan Yılan parçası, Gazi Yıldırım'ın isteği dedi. Furkan Arslan, Erkan Doğanay'dan Yılan parçası, Gazi Yıldırım'ın isteği dedi. Bakıyorum şimdi. Bir geride Gazi Yıldırım diyor ki, seni sevmediğimi düşünüyorsan muhtemelen öyledir canım. Çünkü ben sevdiğimi şüpheye düşürmem. Seni seviyorum dedin, ben de inanırmış gibi yaptım. Sana ilk defa bir oyun kurdum, sen de buna düştün. Yılan, game over. Erkan Doğanay bir yılan. Gazi Yıldırım'ın isteği olarak yayında efendim.
2: Gidişim nedensizdi, sebepsiz.
3: Halim kalmadı yaşamaya.

Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan, Semih Şenol, Sıtkı Ağırcan, Veysel Seven, Enes Bağöz, Hızır Güçlü, Veysel Seven, Enes Aras, Antepli Poyraz'a selam olsun. Bol şans mesajı geldi. Gülsüm Yıldız panelinden, ömrüm eşim Gürkan Yıldız, ne kadar zaman geçerse geçsin kalbimdeki yerin hiç değişmeyecek. Kavuşacağımız güne kadar seni özlemle bekleyeceğim, seni çok seviyorum dedi. Fatma Kurt panelinden gelen mesaj, selamünaleyküm abi, ben Onur Turan. Aleykümselam Onur Turan kardeşim. Onur Turan dedi ki, kardeşlerim Arda Ay Yıldız, Boran Çelik, İbrahim Zaim, kader birliği yaptım abilerim, Mevlana Boztepe, Ahmet Çakıroğlu, Zeki Altındal'a selam olsun. Zeki Altındal'a benden de selam olsun. Babası Mazlum'dan, Altındal ailesinden Zeki Altındal'a sürekli selam var. Mustafa Masatlı, evladı Kürşat Masatlı'ya bolca selamlarını gönderdi. Engin Kaçar'a, Yozgat'a, dostuna yine Mustafa Masatlı'nın selamları var. Furkan Semih Şenol'dan, dostları Ersoy Ağırcan, Can Tekin Kılıççı, Ferdi Kızıltepe, Ali İhsan Doğan, Ayı Burak Ayaz, Mevlüt Bostancı, Veysel Seven, gün doğmadan neler doğar, Felek Aslan'ı çakala boğduran, Felek, gün doğmadan neler doğar, Felek Aslan'ı çakala boğduran Felek, bol şans dedi. Furkan Semih Şenol'dan dostları, na böyle bir mesaj geldi. Eylem Çakır, burnumda tutuyorsun denir ya özlenenlere, ah be iki gözüm, sen benim kalbimde alev alev yanıyorsun, elbet bir gün MÇ dedi. Ve devam ediyorum efendim. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Yazamadım diyenlere 552-711-7490 aramayın, yazın efendim. Ciğerci kardeşler Elbistan 10 şanslı çifte yemek veriyor efendim. Möhkem bir sofra ciğerci kardeşler de sizi bekliyor. O 10 şanslı çiftten biri de siz olmak isterseniz ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasına gir, takip et, son gönderiyi beğen, altına iki kişi etiketleyerek yorum yap ve hikayende paylaş. Bu kadar kolay. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et, son gönderiyi beğen, altına iki kişi etiketleyerek yorum yap ve hikayende paylaş.

Unutma, ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip eden çift kişilik yemek kapar. Haberiniz olsun. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler Halis Hançer yönetiminde sizlere damak çatlatan lezzetleri, ızgaranın envai türlerini hijyen koşullarına uyarak güler yüzlü personelleriyle sunmaya devam ediyorlar. Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere selam olsun. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bak unuttum deme sonra demedi demezdi. Yani sonra ya neredeydi bu adres? Hoca Ahmet Yesevi Caddesi. Detaylar nerede? Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasına. İster alo de ayağına kadar gelsin. İster gel Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde salonda, restoranda pırıl pırıl bir mekanda yemeğini eşinle, dostunla damak çatlatan lezzetleri ye. Ve devam edelim. Nerede kaldım? Şöyle bakıyorum. Kafam karıştı. Bizim Gökhan Doğanay. Tamam. Devam ediyoruz efendim. Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. İyi yayınlar Murat abi. Ben Ankara Şentepe'den Furkan Aydın. Can ağabeylerim Kurtan Özdemir. Enes Aydın. Alican İnanır. Erdal Boğucu. Ercan Boğucu. Volkan Bayar. Muhammed Yalvaç. Şiar Akın. Hikmet Demirhan. Mikail Yige. Herkese iyi geceler. Savaşların değil, sabredenlerindir güzel günler. Selamlar dedi. İyi yayınlar Murat abi. Ben Ankara Şentepe'den Furkan Aydın. Can abilerim Kurtan Özdemir, Enes Aydın, Alican İnanır, Erdal Boğucu, Ercan Boğucu, Volkan Bayar, Muhammed Yalvaç, Şiar Akın, Hikmet Demirhan, Mikail Yige. Herkese iyi geceler. Savaşların değil, sabredenlerindir güzel günler. Selamlar. Gökhan Doğanay'dan Dido şarkısı Armağan olsun.

Halil Temur kardeşimin, sevgili Halo'nun can kardeşleri, Kader Birliği yaptı arkadaşlar. Radyo başına toparlansınlar. İlerleyen dakikalarda istekler var, haberiniz olsun.

Devam ediyoruz. Unutmayın, Halil Temur Halo'nun, hepinize çok selam var. Halil Temur'un, Halo'nun can kardeşleri. İlerleyen dakikalarda Halil Temur'dan sizler için güzel bir eser gelecek, haberiniz olsun. Radyo başında olursanız Halil Temur bundan mutluluk duyacağını söyledi. Hepinize çok selam var. Halo'nun namı diğer. Halo, Halil Temur kardeşimin, hepinize çok selam var. Radyo başında olduğum bu dakikalarda. Furkan Arslan panelinden gelen mesaj. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım can sağlam diyor ki, aynı gökyüzüne bakan ama ayrı yerlerde olan tüm sevdiklerimize selam olsun. Hasret geçer, sevgi kalır. Gazi Yıldırım'dan Selim Berfin Dallı, Demirkan Arslan'dan İlayda Öyküm Alsanca, can sağlamdan Duygu Aras'a armağan olsun. Nevin Doğanay, Gökhan Doğanay, neredeydin? Demirkan Arslan'ın isteği olarak geldim. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım can sağlam diyor ki, aynı gökyüzüne bakan ama ayrı yerlerde olan tüm sevdiklerimize selam olsun. Hasret geçer, sevgi kalır. Gazi Yıldırım'dan Selin Berfin Dallı, Demirkan Arslan'dan İlayda Öyküm Alsanca, can sağlamdan Duygu Aras'a armağan olsun.

yalnızlık sensin. Ey sevdiğim, neredeydin? Hoş geldin. Hoş geldin.

Efendim gece devam ediyor. Radyolarını yeni açanları hatırlatalım. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım. WhatsApp'tan yazın. 552-711-7490 yazın efendim, aramayın. Bilhassa altını çizerek söylüyorum, arayan kardeşlerim aramasınlar, yazın, biz size döneriz. 552-711-7490. Gece devam ediyor. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Fatih Kısaparmak Kahve Zindan'la geldi. Selamünaleyküm, ben Boran Batman. Ve aleykümselam değerli kardeşim Boran Batman. Abilerim Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ulaş Bağış ve Bağış kardeşlere Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Bent, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı'ya, Samet Yalçı'ya, Tahta Büyük Şahin, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Balcı Barış Balcı'ya, Emre Beytar'a, Reis Özel'e selam ve sevgiler. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ve son olarak Boran Batman, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz'dan, özellikle Erdem Çamoğlu'na Fatih Kısaparmak Kahve Zindan armağan olsun. Hepsine selametle, tez vakitte mesajı geldi Boran Batman kardeşimden.

Boran Batman'dan abileri Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, kardeşleri Arifcan Boğatır Ulaş ve Ulaş Bağış ve Bağış kardeşlere Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Ben, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı, Samet Yalçı, Tahta Büyük Şahin, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Emre Beytar, Reis Özel'e selam ve sevgiler. Güzel günlerde görüşmek üzere. Ve son olarak Boran Batman, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz'dan, özellikle Erdem Çamoğlu'na, bu güzel eser Fatih abiden, Kahpezinden armağan olsun. Hepsine selam olsun, selametle. Tez vakitte dedi Boran Batman.

Efendim bir şarkı sonra inşallah Halil Temur namı diğer Halo kardeşimden kardeşlerine, kader birliği yaptığı arkadaşlarına, dostlara güzel bir şarkı gelecek. Radyo başında olsun diyor Halil Temur, arkadaşlarına özellikle tembihliyor. Radyodan ayrılmayın, radyonun başından dedi Halil Temur namı diğer Halo. Halo. Halo can. Devam ediyoruz. Kardeşim Hasan Doğan Ergün Özekici Durmuş Narlı Kaptan Hacı Güngör için Tufan Altaş Yokluk Belası. Çalabilirseniz sevinirim. Kardeşim Hasan Doğan Ergün Özekici Durmuş Narlı Kaptan Hacı Güngör için Tufan Altaş Yokluk Belası geldi bile. Özellikle Kaptan Hacı'ya armağan olsun.

Halil Temur. Namı diğer Halo'dan mesaj var dostlarına. Ve istek var. Eyüpan yetiş ya Muhammed geldi. Buradan aslan kardeşlerim ve ağabeylerim. Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Erdoğan Kuş, Boran Çelik, Yunus Sümbül, Yusuf Sümbül, Eray Çetin, Hasan Can, Berkay Küçük, Mamiş Polat, Burak Bilgin. Sizlere özellikle Halil Temur'dan, Halo'dan armağan olarak geliyor. Yetiş ya Muhammed. Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Erdoğan Kuş, Boran Çelik, Yunus Sümbül, Yusuf Sümbül, Eray Şetin, Hasan Can, Berkay Küçük, Mamiş Polat, Burak Bilgin. Sizin için Halil Temur'dan, Halo'dan bu şarkı armağan olsun. Halo diyor ki, sanmasınlar biz yıkıldık, sanmasınlar biz çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Elbet bir gün aslan kardeşlerim dedi. Eyüpan'dan yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali.

Birlik darman olarak gönderdi dostlarına, kardeşlerine. Bu arada Ruhi Can Çakman ve Aliço'nun tüm Kader Birlikte diye yaptığı dostlarına çokça selamları var. Bu arada Ruhi Can Çakman ve Aliço'nun tüm Kader Birliği yaptığı kardeşlerine, dostlarına çokça selamları var. Halil Temur'un isteği yayında, yetiş ya Muhammed. Eyüp Han söylüyor. Halo istedi, biz yerine getiriyoruz efendim.

Arjin Küpeli, seni unutur muyuz Arjin Küpeli? Arjin Küpeli'yi de unutmadı. Halo, Arjin Küpeli'ye de gelsin dedi. Kardeşime gelsin dedi. Arjin Küpeli. Halil Temur'un çokça selamları var. Halo, halo Arjin Küpeli, seni unutmadım diyor. Selam olsun kardeşime de armağan olsun dedi.

Onur Tüzün'e eşinden ve kızından çokça selam var. Daha önce de söyledim, bir kere daha geldi mesaj. Onur Tüzün'e eşi kardeşimden ve evladı kızından çokça selam var. Onu çok sevdiğini, sabırla beklediğini söylüyor ailesi. Onur Tüzün, eşin ve kızın seni çok sevdiklerini söylüyor değerli kardeşim ve sabırla yolunu gözlediklerini söylüyorlar. Onur Tüzün'e eşinden ve kızından çokça selam olsun.

Değerli kardeşim Özgür Dilekar, kardeşleri Murat Turan ve Doğukan'a, Berşan'a çok teşekkür ediyor. Özgür Dilekar, Murat Turan, Doğukan ve Berşan'a çok teşekkür ediyor. Özgür Dilekar kuvvetli ihtimal gelen mesajlara ve aleyküm selam dedi. Teşekkür ediyor Özgür Dilekar, Murat Turan kardeşine, Doğukan Kılıçkan, Berşan Tuncer kardeşlerine çok teşekkür ediyor. Selamlarını gönderiyor.

Halo'ya selam olsun. Halo da güzel bir adam ya. Vallahi ben güzel adamları seviyorum abi. Vallahi billahi ben güzel bir insanım. Güzel insanları da seviyorum. Bazen kardeşlerimiz bizi yanlış anlıyorlar ama canları sağ olsun o kardeşlerimizin de. İşleri güçleri rast gelsin. Ben Tayfur Avcı. Can kardeşlerim, abilerim, Batuhan Kuş.

Melihşah Çakıray, Karabasan, Ali Taylan Doğan, Eren Gölpınar, Oktay Tekin, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım, Kızılcamanlı Özgür Koçağı, Murat Aslan'a, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, itibar karakter gerektirir. Boş dik durmaz. Çapsız çakallar ormana şah olursa kapının iti kendini bey zanneder dedi. Tayfur Avcı kardeşim, Batuhan Kuşbudu'ya, ağabeylerine, kardeşlerine, Arda Berk Akar'a, Can Göksoğlu'na, Doğukan Kılıçkıran'a, Berşan'a, Furkan Önsal'a, Furkan Kılıc'a, Bayrak Tapla'a, Kara Can'a, Melihşah Çakıray'a, Karabasan'a, Ali Taylan Doğan'a, Eren Gölpınar'a, Oktay Tekin'e, Koray Kabadayı'ya, Mert Yıldırım'a, Kızılcamamlı Özgür Koçağa, Murat Aslan'a selamlarını gönderdi. Sıradaki şarkıları Tayfur Avcı kardeşim armağan etti. Her zaman bu hareketi yapıyor. Eyvallah, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun dedi Tayfur Avcı. Önce şeref, sonra hayat, itibar karakter gerektirir. Boş dik durmaz. Çapsız çakallar ormana şah olursa kapının iti kendini bey zanneder dedi Tayfur Avcı.

Sevgili Can Göksoğlu'nun da bir mesajı vardı. Biraz geç okuyoruz, hakkını helal etsin kardeşim. Selamun aleyküm. Biz Can Göksoğlu ve Tayfur Avcı, başta Recep Aksoy dayım, Vedat Çelik abim, Doğukan Kılıçkıran, Osman Arslan, Arda Berk Akar, Furkan Kılıç, Batuhan Kuşbudu ve bütün şerefli delikanlılara selam olsun. Kapılarda bekliyorum. Burada bir kardeşiniz var. Verecek bir canımız var sizlere, kurban olsun. Vefayı unutmayan herkese can kurban. Beraber ekmeğimizi bölüştüğümüz, aynı gökyüzünü paylaştığımız, kader birliği yaptığımız herkese selamlar. Bizim yolumuz şeref, onur, adamlık yolu. Biz bedeli canımızla, kanımızla, özgürlüğümüzle, ailemizle, kardeşlerimizle ödedik. Bir ömürde bedel ödemeye razı insanlarız. Bizim kimseyle bir iddiamız yok. İddiası olanla da vallahi bir gerimiz yok. Allah'a emanet olun. Bütün dosta düşmana selam olsun. Can Göksoğlu ve Tayfur Avcı'dan bütün dostlara selam olsun. Bu memlekette her daim varız. Abimiz, abilerimize, kardeşlerimize, dostlarımıza selam olsun. Can Göksoğlu'nun da mesajı böyleydi. Ben değerli kardeşlerimden sadece şunu rica ediyorum. 58. sene hiçbir zaman hiçbir şekilde kimseye, ama kimseye para için, pul için, makam mevki, şan, şöhret için ne eğildik ne büküldük, ne de defans yaptık. Para için hiçbir şekilde kimseyi zorlamadık hayatımız boyunca. Öyle de olmalı. Hani bugün var yarın yok. Amma ve lakin biraz da her iki tarafın birbirini anlaması gerekir diye bir hal durum var ya arkadaşlar. Bu çok büyük, çok önemli. İki tarafın da birbirini anlama hali. Ticarette de böyle, arkadaşlıkta da, dostlukta da bu böyle. Ya buradan bazı şeyleri anlatamıyoruz arkadaşlar. Bakın 80 noktada 50'den fazla ilde 80 tane anonim şirketin patronuyla muhatabım. Yani yurt genelinde yayındayız, ortak yayındayız. Ve bir maraba burada sunucu ben varım. Allah da bana bir can vermiş ya. Ya tek başımayım yani mikrofonun başında. Arkada 8 kişi çalışıyor ama haldır aldır her yerden bir şeyler geldiği zaman, yani düşünün, bir taraftan Mike Tyson bir tane aparkat vuruyor. Biri kroşe vuruyor, Muhammed Ali Clay. Diyorsun ki Murat İnce düz dur. Lan nasıl durayım? Bir ağzımın kenarına yumruk yemişim. Kafamın ortasına balyoz gibi yumruklar geliyor. Nasıl durayım? Duramam. Diyorum ki bu yumruğu savuşturdum. Evet

park katı savuşturdum. Evet, tam kroki vaziyet yani, nakavt olmaktan son anda kurtuluyorum. Aynen böyle ya. Ya eski bir müsabık, eski ringlerde 10 yıl müsabık olarak profesyonel ringe çıkmış bir adam olarak ben çok nakavt oldum. Çaktırmadan o nakavt, yani maçı bırakmadım, savuşturdum. İnanın yayınlar esnasında da çok nakavt oluyorum ama çaktırmıyorum kimseye. Yani diyaframa bir yumruk aldığın zaman, karaciğerine bir yumruk aldığın zaman, çeneye bir yumruk aldığın zaman, bir iki nokta var, oralara yumruk aldığın zaman yatarsın yani. Vallahi kaç defa yatıyorum ya, ama ve lakin ayaktayım. Nefesim gitmiş mesela, diyaframa bir yumruk yemişim, ölüyorum yani. Yatmam lazım, yatmıyorum. Diyorum ki kardeşlerim beni bekliyorlar, ben bu işimi yapayım. Ve neticede günün sonunda iktisatla emeğin karşılığı arkadaşlar, ağalar, paşalar, beyler, abiler, iktisatla emeğin karşılığı ücrettir. Yani işçinin, çalışanın nedir? Emeğinin karşılığı maaşıdır. E biz ne için mücadele veriyoruz ya? Herkesin bir evi var, herkesin bir çoluğu çocuğu var. Niye mücadele veriyoruz? Ekmek için, yani çörek için. Yani Azerbaycan ağzıyla çörek ekmek yani. Kuru ekmeğimiz de olsa yeter, üzerine tereyağı süreriz süremeyiz. Margarin süreriz süremeyiz, önemli değil, ama evimizde bir kuru ekmeğimiz olsun, muhannete muhtaç olmayalımın. Her gün 6 saat savaşını veren bir abiniz, bir kardeşiniz var ya. Eğer bunu da siz anlamıyorsanız başka hiçbir şey söylemiyorum. Herkes haklı, herkes dik, herkes ileri, herkes dürüst. Ya ben kimsenin ne dürüstlüğünü, ne şununu, ne bunu, vallahi billahi hiçbir şeyini sorgulayacak bir adam değilim arkadaşlar. Kusur filan da gören bir insan değilim. Beni hiç tanımıyorsunuz demektir bu. Yaptığım eserlere bakın. 9 tane albüm, 20 tane kitap yazmışım. Binlerce, on binlerce öğrenci yetiştirdim. Diksiyon dersleri verdim. 5 yıl Ankara Aydınlık Evler Anadolu Ticaret ve Meslek Lisesi'nde binlerce öğrencim benim tedrisatımdan, gönül tedrisatımdan geçti. Hep öğrettiğim bir şey vardı ya da eğitmeye çalıştığım şey. Gönül ehli olun. Kalp kırmayın. Ben kalp kırmak için yokum arkadaşlar, ama bir de bam telimiz var. Yani bu yayınların heyecanı var arkadaşlar sırtımızda. Oradan Bakıran'ın bağırıyor. Murat Bey o kaldı. Öbür taraftan mesaj. Panel, sponsorlar. E vurun bari. Durum oraya gidiyor yani, anladınız mı? İnsan kolayla akıl hastası olmuyor arkadaşlar. Vallahi insan böyle böyle akıl hastası oluyor, biliyor musunuz? Yemin ederim. Ya inanın Allah'a bazen aklımı oynatacak gibi oluyorum ya. Vallahi bakın, samimi bir abiniz, kardeşiniz. Ne olur merhamet gösterin ya. Ne olur bana inanın ya. Hani Çin işkencesi vardır ya, kafaya böyle tıp tıp anlatırlar hep filmlerde. Şurada burada yapılmış yapılmamış bilemem. Ondan sonra Çin işkencesi oluyor böyle bana bazen. Ve ben genç kardeşlerimin, özellikle bana amcam diyen kardeşlerimin, evlatlarımın bana gücenmelerinden kahroluyorum. Mahvoluyorum. Ya bir de benim yerime koyun. Allah rızası için ya. Etimiz ne, budumuz ne arkadaşlar. Biz de kendi çapımızda öyle mücadele veriyoruz ya. Pırıldak bayramda döner. Şu an döndürüyoruz işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu da anlamıyorsa benim kardeşlerim. Hani diyor herkes yolunda. Biz de yolunda. Ekmeğe çıkmışız. Bizim yolumuz bu yani. Başka bir yol yok yani. Oy oy. İçimin asları tükeniyor ve sizleri çok sevdiğimi, Allah rızası için bunu anlamanızı istirham ediyorum. Bana ne olur inanın ve güvenin. Ben sizlere dua eden bir abinizim, kardeşinizim. Yoruluyorum arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Özgür, özgür dilekar. Kurban olurum. Amca dedi bugün beni yıktı. Ne zaman artık döner desem, ne zaman döner 800 lira desem, özgür dilekar sen geleceksin aklıma. Ya benim mahallemin çocukları, Atıp Bey'in çocukları, Yeni Doğan'ın, Kayabaşı'nın, Hıdırlı'nın, bizim oranın işte Gökçenefe Mahallesi'nin, Babur Caddesi'nin, Yeni Doğan'ın, Sinçi'nin, bizim bebeler başka ya. Vallahi billahi ya. Bak var ya, bir sıkıntıya gir mahallede, hepsi bir olur, seni ayağa kaldırmaya çalışır. Senin derdin onun derdi olur. Bizim çocuklar böyle biraz aksizdir, bizim muhitin çocukları öyle tanır. Ankara Çinçin dedim, Yeni Doğan falan. Millet böyle bir ayağını desturlu böyle gelir. Desturlu da gelmeleri gerekir. Çünkü Ankara'nın başkentidir altında Yeni Doğan, Çinçin. Buralar öyledir arkadaşlar, ama buralarda bir şey vardır. Kimse kimsenin namusuna göz dikemez, kimse kimsenin tavuğuna kış demez. Herkes birbirinin komşusunun arkasını kollar, yardımcı olur. 7 mahalle öteden bir kıza ancak bakılabilir. Aynı mahalledeki bir kız onun kardeşidir, bacısıdır, abisidir. Öyledir yani, bizim muhit böyledir. Ha

Kendi işimizde de olur ufak tefek şeyler. Kendi kafamızda arada kırarız birbirimizin ama bayramda, ölümde, seyranda, düğünde de biriz yani. Ha. Bu da böyle bilinir. Atıp Bey'e, Yendoğan'a, Çinçin'e, Altındağ'a, bizim mahalleye, başkent Ankara'ya yani oraya. Ankara'nın başkenti Altındağ ilçesi. Neresi Atıp Bey? Başkent neresi Atıp Bey? Türkiye'nin başkenti Yozgat dediğimiz gibi. Türkiye'nin başkenti arkadaşlar Altındağ, haberiniz olsun ha. Yani Atıp Bey. Yendoğanlar oradan diyor. Ben Fatih Mahallesi doğumluyum. Çinçinci burası ya arkadaşlar. Şaka bir tarafa. Yani bizim çocuklarımız zor senelerden, zor yıllardan geçti. Siz Altındağ'ın, Yendoğan'ın, Çinçin'in eski hallerini bir bilseniz, yalın ayak sokaklarda geçti gençlik, çocukluk yılları birilerinin. Zor geçti yani. Oy, çayım nerede benim? Nefesim tükendi. Dön geriye, gel geriye bakalım. Buradan Can Göksuoğlu kardeşime, Tayfur Avcı'ya bir kere daha kardeşlerime selam olsun. Gözlerinden öperim ikisini de. Erdal Üstüzer'i gören var mı? Erdal Üstüzer aranıyorsun kardeş ya. Neredesin ya? Bu Erdal Üstüzer'i İbrahim Şahin Başkan'a bir haber edelim, bir söyle. Bu delikanlı nerede abi, yaşıyor mu? Başına bir iş mi geldi? Ne oldu? Erdal Üstüzer. İnşallah iyidir. İyi bir kardeşimdi. Benden razı olan kardeşlerimden Allah razı olsun. Ben de sizlerden razıyım.

Ya ne çok konuşmuşum ya. Şarkı armağan et, işine baksana kardeşim. Murat İnce ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah, Allah Allah. Mazlum taşa döndüm. Halkımızın sanatçısı Mazlum geldi. Mazlum taşa döndümle geldi. Selamun aleyküm abi, ben Ankara'dan Hasan Aypars. Kader birliği yaptım dostlarım. Efekan Gülekan, Hürkan Ölmez, Burak Kaynak, Salih Samet Özyol, Mustafa Deniz, İsmet Can Türkmen, Hüseyin Dan Yıldız, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Berşan Tunçel, Zenci Kardeşler, Dergah Kırsakal, Muhammed Fındık, Batuhan Öztürk, Ahmet Kaan Sungur ve Altan Ertan Kaplan ikizler abilere Mazlum'dan Taşa Döndüm parçasına armağan ediyorum. Kaybetmeden hiçbir şey kazanılmaz, cennet bile ölüm ister dediler. Yine Hasan Aypars. Hasan Aypars'ın isteği geliyor efendim. Ankara'dan Hasan Aypars sevgili Mazlum'dan bu eseri, Taşa Döndüm adlı eseri istedi. Hasan Aypars kader birliği yaptı dostlarına. Efekan Gülekan, Hürkan Ölmez, Burak Kaynak, Salih Samet Özyol, Mustafa Deniz, İsmet Can Türkmen, Hüseyin Dan Yıldız, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Berşan Tunçel, Zenci Kardeşler, Dergah Kırsakal, Muhammed Fındık, Batuhan Öztürk, Ahmet Kaan Sungur ve Altan Ertan Kaplan ikizler abilere Mazlum'dan Taşa Döndüm armağan olsun. Kaybetmeden hiçbir şey kazanılmaz, cennet bile ölüm ister dedi. Ankara'dan Hasan Aypars kader birliği yaptığı kardeşlerine bu şarkıyı armağan.

0: Taşa döndüm, taşa.
1: Ve devam edelim arkadaşlar hemen. Şöyle Fatma'dan MÇ'ye seni seviyorum. İşten erken çıktım mesajı var. Kendini korumak için bazen susmak gerekir. Sabret, her şey zamanı gelince anlam kazanacak. Olumlu ilerliyor Allah'ın izniyle. Kendin için sabret. Sizdeyim annen. Eylem, radyoyu dinliyoruz. Hepimiz senin için çabalıyoruz. Dua et. Tek ricam bu senden. Sevgilim, tek yanlışım yok. Tek dileğim sensin dedi Fatma MÇ'ye. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Boran Batman. Boran Batman ve aleykümselam. Abilerim Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ulaş Bağış ve Bağış kardeşlere Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Bent, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı'ya, Samet Yalçı'ya, Taha Büyükşahin'e, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Emre Beytar, Reis Özel'e selam ve sevgiler. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ve son olarak Boran Batman, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz'dan özellikle Erdem Çamoğlu'na selam olsun. Hepsine selametle tez vakitte dedi Boran Batman, abilerine, kardeşlerine selamlarını gönderdi çokça. Evet, burayı durduralım. Aslan gibi isteği nerede? Gelsin bakalım aslan gibi. Halil Umut Yiğici kardeşimizin isteği. Halil Umut Yiğici, doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. İnşallah özgür günlerde aslan gibisin. Evelallah kardeşin hep bir adım önünde, arkanda, yanında aslan gibi Özcan Deniz. Şu hatırlatmayı da yapalım arkadaşlar. Berat Sevim'in, Furkan Aydın'ın, Cansu kardeşimizin istekleri de var. Onları da yapacağız. Yani birbiri ardına gelecek, merak etmeyin. Halil Umut Yiğici'nin isteği aslan gibi geldi.
2: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. İnşallah özgür günlerde aslan gibisin evelallah kardeşin. Hep bir adım önünde, arkanda, yanında. Aslan gibi Özcan Deniz, Halil Umut Yiğici'nin isteği olarak geldi. Biz de kardeşinin ad gününü tebrik ediyoruz.

Sevgili Tayfur Avcı araya girdi. Arda Berk Akar'a sana güvercin değil tavuk aldım. Kapıda bekliyorum haberin olsun kardeşim dedi. Tayfur Avcı Arda Berk Akar'a sana güvercin değil tavuk aldım. Kapıda bekliyorum haberin olsun kardeşim diyor.

0: Özcan, seyirciler seni bekliyor.
1: Ben de.
2: Geliyorum. Geliyorum.
3: Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Berat Sevim'in isteği girdi yayına. Cansu kardeşimin ve Furkan Aydın'ın istekleri var peş peşe de, onlar gelecek. Berat Sevim. Selamünaleyküm abi. Öncelikle dayım Ramazan Uysal'a çok selam söyleyip çok özlediğimi söylüyorum. Dayım inşallah iyisindir. Oralarda beni duyuyor musun bilmiyorum. Ama en kısa zamanda en gerekeni yapacağız. Her şey yoluna girecek. Allah'a emanet ol. Aslan da.

Ramazan Uysal, kendime bir düzen kurdum, Azer Ünlü'den armağan olsun dedi Berat Sevim. Ve bir mesaj daha var. Sıradaki eserler abilerim Umut Acar, İbrahim Şahin, Osman Aslan, Ramazan Kaya ve Aslan Dayım Ramazan Uysal'a gelsin. Allah hepinize sabır versin aslanlar. İki mesajı birleştirdik. Berat Sevim, kendime bir düzen kurdum adlı bu eseri dayım Ramazan Uysal'a çok selam söyleyip çok özlediğimi söylemek istiyorum diye başladı. Ve dedi ki aslan dayım inşallah iyisindir. Oralarda beni duyuyor musun bilmiyorum ama en kısa zamanda en gerekeni yapacağız. Her şey yoluna girecek. Allah'a emanet ol. Aslan dayım Ramazan Uysal. Kendime bir düzen kurdum. Azer Ünlü armağan olsun dedi Berat Sevim. Gelsin bakalım ve sıradaki eserleri yine Berat Sevim, Umut Acar, İbrahim Şahin, Osman Aslan, Ramazan Kaya ve Aslan dayım Ramazan Uysal'a armağan ediyorum dedi. Allah hepinize sabır versin aslanlar dedi. Arkadaşlar not, inanın paneli adım adım devam ettiriyorum. Berat Sevim'in mesajı 1 saat olmuş. Cansu kardeşimin 1 saat önce kısa mesajı var. 24 dakika önce şarkı isteği var. Furkan Aydın bir ondan önce, 33 dakika önce gelmiş Furkan Aydın'ın isteği. Birazdan Cansu kardeşimin kısa mesajını okuyacağım ya da kısa mesajıyla şarkısını bir sonraki bölümde birleştireceğiz. Furkan Aydın'ın isteği var çünkü. Yani sırayla gidiyorum.

Kardeşim Enver Yılmaz ve Derman geldiler. İcap eder mi? Furkan Aydın'ın isteği. İyi akşamlar. Ben Ankara Şentepe'den Furkan Aydın. Bu eser abilerime Enes Aydın, Kurtan Özdemir, Erdal Boğucu, Ercan Boğucu, Hızlıcan'a armağan olsun. İcap eder mi Enver Yılmaz? Furkan Aydın'ın isteği yayında. Ankara Şentepe'den ben Furkan Aydın. Bu eser abilerime Enes Aydın, Kurtan Özdemir, Erdal Boğucu, Ercan Boğucu'ya, Hızlıcan'a armağan olsun. Furkan Aydın'dan geldi. İcap eder mi?

Ben bu dünyada adına her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni. Perişan.

Kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile Uzun İnce yoldasınız. Halen mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Gönderin gelsin. Gece 1'e değin yayın devam ediyor. Panel boşalıyor arkadaşlar.

0: Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Çok kolay. İster bilgisayardan, ister cep telefonundan medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Cansu kardeşim merhaba, iyi yayınlar. Önce Tundalar'dan bir şarkı istemişsin Cansu abim. Ya da iki Cansu da farklı Cansu olabilir. Çünkü biri Cansu, diğeri Cansu diye 3 U ile panele kayıt yaptırmış kendisini. Cansu normal ilk gelen mesajda normal mesaj olarak atmışsın abim. Şarkı bölümünden istersen bu şarkıyı Fundarlar'dan haberin var mı? Panelime düşer çalarız. Ama normal mesaj gönderdiğin için şu an sadece mesajını aktarıyorum. Yapman gereken medyamesaj.com'a girip üye olduktan sonraki olmuşsun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesaj. Orada ilk sırada mesajdan bu mesajını göndermişsin. Ama şarkı isteğini, sadece şarkıyı ikinci sıradan tekrardan yazıp gönderirsen bu mesajını birleştirir. Fundarlar isteğini de yerine getiririz. Merhaba, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı canımın parçası Gazi Yılmaz'a. Seni canımdan çok seviyorum. Canımın yarısı bu kalp bu bedende sadece senin için atıyor. Canım Gazim şeklinde Cansu Rumuzlu kardeşimden gelen mesaj böyleydi. Canımın parçası Gazi Yılmaz'a seni canımdan çok seviyorum dedi Cansu. Canımın yarısı, sıradaki şarkılar sana armağan olsun. Bu kalp bu bedende sadece senin için atıyor. Canım Gazim dedi.
1: Cansu kardeşim.
0: İşte böyle yani. Boğazın bir anda düğümlenir. Yani bir ses teliyle olay biter. Yani çok güvenmemek lazım. Bu dünyanın ipine çok sarılmamak lazım arkadaşlar. Yani ağalar, paşalar, beyler, para, pul, sağlık kadar değerli değil. Ağa gitti gitti işte yani. Bugün Türkiye'nin en iyi sanatçısı, dünyanın en iyi sanatçısı ses tellerine bir şey olsa bitti gitti işte. Vallahi öyle yani. Ne oldu bilmiyorum. Bir anda boğazıma belki çayın bir şeyi kaçtı. Bu defa sadece Cansu şeklinde panelde kayıtlı olan kardeşimin isteği Volkan Konak'tan Gurbet şarkısını Gazi Yılmaz'a. Evet, aynı kişi o zaman. Gurbet şarkısını Gazi Yılmaz'a armağan ediyorum. Onu canımdan çok seviyorum. Dualarım hep bizimle. Özgür günlerimize inşallah dedi Cansu kardeşimin yayınlar dileğin için. Çok teşekkür ediyorum. Volkan Konak'tan Gurbet şarkısını Gazi Yılmaz'a armağan ediyorum. Onu canımdan çok seviyorum. Dualarım hep bizimle. Özgür günlerimize inşallah dedi Gazi Yılmaz'a. Cansu kardeşim Volkan Konak'tan Gurbet'i armağan etti. Seni çok seviyorum Gazi Yılmaz dedi.

son sözüm, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

Kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu Adam Murat Ünce'yi de uzun ince yoldasınız. Gece 1'e değin yayınlarımız her gün saat 19'dan 1'e değin devam ediyor. Türkiye'nin saati gece yarısı tam 12.30 arkadaşlar. Hatta bir 30 saniyesi falan olabilir. 00.29'u gösteriyor. Türkiye'nin saati gece yarısı. Yıllardan 2026. Temmuz ayının 21'indeyiz artık. Yarın salı sabahına uyanacak Türkiye. Saatlerimiz 00.29 gece yarısı. Yıl 2026. Temmuz'un 21'ine geçtik. Pazartesiden salıya devretti gece. Yarın sabah salı sabahına uyanacak Türkiye. Berat Sevim'in bomba mesajı bomba gibi düştü panelimize. Medyamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. Panelim sakin. C. Rumuzlu kardeşimin de mesajı geldi. Onu da biraz sonra değerlendireceğiz. Ama bomba istek 1 ile 10 dakika içerisinde her zaman yayına alınıyor. Yoğunluğa göre. Bu da böyle bilinsin. Bomba mesaj, bomba isteğin böyle bir özelliği var arkadaşlar. 1 ile 10 dakika içerisinde yoğunluğa bağlı olarak en öne geçiyor. Haberiniz olsun. Berat Tevim'in isteği.

Öncesi bir daha hatırlatıyorum. Siz de hemen son yarım saatte birkaç tane istek yapabilirsiniz, hatta daha fazla. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Berat Sevim, Ali Kınık, Yalnız Değilsin. Bu şarkı dayım Ramazan Uysal'a gelsin. Aslan dayım, sadece sabırla bekle. Şartlar ne olursa olsun gerekeni yapacağım. Allah'a emanet ol dedi. Berat Sevim, Ali Kınık, Yalnız Değilsin. Bu şarkı dayım Ramazan Uysal'a gelsin dedi. Aslan dayım, sadece sabırla bekle. Şartlar ne olursa olsun gerekeni yapacağım. Allah'a emanet ol dayım dedi. Berat Sevim'in isteği, Ali Kınık, Yalnız Değilsin. Biricik dayısı Ramazan Uysal'a armağan olarak geldi. Olsun be halimizi bir tek Allah.

Allah Allah, Toprak Ceylan'ım geldi. Lider Baroş'tan, Lider Baroş'tan TC dayısı Erman Altınışık, Görkem Özen'e özellikle bu şarkı armağan olarak geliyor. Toprak Işık'tan Ceylan'ım. Baroş istedi, TC dayısı Erman Altınışık ve Görkem Özen'e. Şu an özel bir ortamdalar. Bütün dostlara, kardeşlere de, kader birlikteliği yaptığı arkadaşlara da liderden çok selam var. Ama özellikle TC dayısı Erman Altınışık ve Görkem Özen'e çok selam gönderiyor. Topraktan Ceylan'ımı armağan ediyor. Baroş. Lider Baroş'tan armağan olsun kardeşlerime.

Lider Baroş sevgili kardeşim diyor ki, biz gösterişin peşinde koşanlardan olmadık. Gürültüyle değil, sabırla yürüdük. Lider Baroş diyor ki, biz gösterişin peşinde koşanlardan hiç olmadık. Gürültüyle değil, sabırla yürüdük. Biraz daha sabır. 3-5 gün sonra hayat bambaşka bir sayfa açacak. O zaman konuşan sözler değil, yaşanan gerçekler olacak diyor Baroş. Biz alkışa değil, alın terine inandık. Gösterişe değil, emeğe güvendik. Biraz daha sabır dostlarım. 3-5 gün sonra Allah'ın izniyle her şey çok başka olacak. Bugün bekleyenler, yarın tebessüm edenler olacak ha. Ve devam ediyor lider Baroş. Gösteriş boş insanların süsüdür. Vakur duruşsa karakter sahibi insanların imzasıdır. Biz kimseye kendimizi ispat etmeye telaşında olmadık. Çünkü biliyoruz ki 3-5 gün sonra zaman haklıyı da gösterecek. Sabredenin yüzünü de Allah'ın izniyle gösterecek. Ve Baroş lider, biz gösteriş meraklısı insanlar değiliz dostlarım. Biz sessizce emek veren, sabırla bekleyen insanlarız. Kimseyi etkilemek için değil, etiket yapmak için değil, gönüllere dokunmak için yaşıyoruz. İçinize bir umut bırakıyorum. 3-5 gün kaldı. Allah'ın izniyle her şey çok başka olacak. Bugün sabredenlerin yarını bugünden daha güzel olacak. Allah'ın izniyle can kardeşlerim diyor sevgili Baroş. Ve TC'nin dayısı Erman Altınışa, Görkem Özen'e bir kere daha selamlarını dostlarına kader birliği yaptılar.

arkadaşlarına selamlarını, hasletlerini gönderiyor. Baroş'a ve ortamındaki arkadaşlarına çok selam olsun. Vallahi Baroş şair gibi, yani ne yapsak, mikrofonu Baroş'a bıraksak biz, bu nasıl olacak böyle ya? Şimdi şöyle bir şey var, şarkılarda karlı dağlar, karlı dağlar deyince sen yaralı ben yaralı var, yine karlar yağdı gönlüme var. Karlı dağlar, yani Uygar'ın ve hangisi karlı dağlar? Karlı dağlar dediğim zaman birden fazla panelimle Azer Bülbül'den de karlı dağlar var ama Uygar'dan karlı dağlar deyince, Uygar Doğanay'dan hangisi çıkıyor? İlk sırada sen yaralı ben yaralı çıkıyor, yine karlar yağdı dağıma var. Ben hangisini çalacağım? Karlı dağlar gelsin. Yine karlar yağdı gönder. Sen yaralı ben ya. Gel onu gönderelim. Şimdi bir şey rica edeceğim. Değerli avukat kardeşim benim, can dost. Eğer bu işi yapmasaydım vallahi avukat olurdum. Bir ikizler burcuyum ben. Programlarımızı hekim kardeşlerimiz, bürokratlar, siyasiler, belde, bölge, ilçe, belediye reisleri, birçok üst düzey kardeşlerimiz takip ediyor. Keşke avukat filan keşke şu sıfatı da başına koysaydık. Ben onu da söylemekten kıvanç duyardım. Programımı bir avukat kardeşim dinliyor olması beni mutlu eder. Daha evvelce TGRT FM'de çalışırken Kıbrıs'tan avukat kardeşlerim vardı. Yazdığımız kitapları Franz Kafka'nın Milena'ya gönderdiği mektuplardan çok daha etkileyici bulduklarını söylerlerdi. Bu benim gönlümü doldururdu. Keşke müvekkilim diye başlamasaydın cümleye. Avukat olduğunu anlıyorum ama hangi avukat? Peki. Sen böyle istediysen biz de böyle yapacağız. İsmi bizde saklı değil. Kendinde saklı kardeşim. Açık adresi veremiyoruz. Radyo kuralları gereği diyeyim. Emniyet açısından değerli kardeş. Şu adres, bu adres, şu koğuş diyemiyoruz. İçeride ve dışarıdaki kardeşlerimizin can güvenliği bakımından. Müvekkilim Hidayet Bilir'e. Uygar Doğanay'dan karlı dağlar gelsin. Elbet bir gün güneş bizim için de doğacak dedi. İsmini yazmayan avukat kardeşimiz. Müvekkilim Hidayet Bilir'e. Uygar Doğanay'dan karlı dağlar gelsin. Elbet bir gün güneş bizim için de doğacak. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki hukuk bürolarının reklamlarının yapılması da yasak. Doktorların, ama normal isim olarak avukat filan diyebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Biz yani şu avukatın yanına gidin, böyle yapın, telefonu bu, size iyi davalarınıza bakar demediğimiz için siz avukat hanımefendi ya da avukat beyefendi olarak isminizi yazabilirsiniz. Bundan dolayı bir sakınca olacağını düşünmüyorum ki daha evvelce avukat sponsorlarımız da oldu bizim. Yani dolaylı yoldan destek verdiler. İşleri güçleri rast gelsin. Müvekkilim Hidayet Bilir'e Uygar Doğanay'dan karlı dağlar gelsin. Elbet bir gün güneş bizim için de doğacak dedi. Hidayet Bilir kardeşim, sana ve dostlarına armağan olsun. Uygar Doğanay söylüyor. Karlı dağlar. Elbet bir gün güneş bizim için de doğacak. Hidayet Bilir'in avukatından armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Gecenin güzelliği olsun burada. Ne güzel. Teşekkür ederim.

Şimdi Baroş kardeşim, lider Baroş kardeşim de, lider Baroş kardeşim de öyle arkada konuştuk. Yeni haberim oldu, vallahi hiç haberim yok. İşte gündelik hayatın hayhuyu, ekmek davası mücadele ederken birçok ağabeyimizi, dostumuzu ziyaret etmede ya da görüşmede ihmalkarlıklarımız oluyor. Ama ve lakin bu şu demek değil, unuttuk. Unutanın hani diyor kanı kurusun, bizim alemde böyle söylenir. Bizim çocuklar, bizim deliler böyle söyler. Unutanın kanı kurusun. Dayıların dayısı benim dayım Recep Masatlı'nın ahiretlik kardeşi Kasım Genç Yılmaz ağabeyi bugün hastanedeymiş, hastası var herhalde. Çok geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin. Baroş'tan öğrendim, Baroş inşallah iletir kardeşim. Ya da Kasım abinin dostları duyarsa benim bu geçmiş olsun dileklerimi bizzatı Kasım Genç Yılmaz'a iletsinler. Pek severim kendilerini. Ki dayımla da ahiretlik kardeş olmaları bizim de ahiretlik kardeşleri olma sıfatını taşımamızı sağlıyor. Bu vesileyle Kasım Genç Yılmaz'a selamlarımı arz ediyorum. Çok geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Baroş'a da çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiği için can kardeşime. Baroş en kısa zamanda abim görüşeceğiz. Lider Baroş'tan yine bir istek Baroş'un eliyle bize ulaştı. Baba Müslüm söylüyor. Gökyüzü çok güzel bir şarkı, epeydir dinlemiyorduk. Keyifle dinleyelim gecenin son dakikalarında. Umut Özbaş'tan herkese selam var. Umut Özbaş kardeşimin herkese çok selam var. Tanıdık tanımadık Umut Özbaş'tan herkese selam olsun. Bir umuttur yaşamak diyor Umut Özbaş ve Müslüm Gürses'ten gökyüzünü tanıdığı tanımadığı bütün kader birliği yaptığı kardeşlerine, arkadaşlarına armağan ediyor. Ayrıca bu şarkı Umut Özbaş ve lider Baroş'tan armağan olarak Cezi Nur Yılmaz, Görkem Özen, Erman Altınışık, Cengiz Deveci'ye özellikle armağan olarak geliyor bu güzel çalışma. Umut Özbaş ve lider Baroş kardeşimden özellikle Cezi Nur Yılmaz, Görkem Özen, Erman Altınışık, Cengiz Deveci'ye armağan olarak geldi. Hakeza yeri gelmişken Kasım Genç Yılmaz ağabeye de armağan ediyorlar bu güzel çalışmayı. Toparlarsak Serhat Özbaş'ın can kardeşi Görkem'e de çok selamları varmış. Serhat Özbaş'ın can kardeşi Görkem'e de çok çok selamları varmış. Gökyüzü. Baroş, şu cümlen beni kopardı. Amca sen güzel bir amcasın. Sen bizim sabrımızı teselli ettin 18 ay. Beraber askerlik yapmışız be Baroş. Allah razı olsun. Vallahi billahi sen bizim sabrımızı teselli ettin 18 ay dedi Baroş. Ve ekleyelim, biz gösterişin peşinde koşanlardan olmadık diyor Baroş, lider Baroş. Gürültüyle değil, sabırla yürüdük. Biraz daha sabır, 3-5 gün sonra hayat bambaşka bir sayfa açacak ha. O zaman konuşan sözler değil, yaşanan gerçekler olacak dedi lider Baroş.

Efendim gece devam ediyor. Bir 5 dakika daha uzatacağız yayını. Sevgili Lina ve Ceylin akşam yayını benim yeğenlerim açtı. 8'er yaşında, ikisi de çok güzel. Biraz sonra onları konuşturacağım ve onların da bir isteği var. Onunla da geceyi bağlayacağız. Şu an bizi takip eden Can kardeşim, lider Baroş'a ve dostlarına düzeltiyorum. Eyüp Han'dan yar başım eder ettin. Niye Eyüp Han'dan çıkmadı? Ben başkasını ben... Eyüp Han'dan yar adına bakmaz. Belalı. Yar başımı heder ettin adlı şarkı Baroş. Eyüp Han'dan yar adına diye var. Onu mu yapalım? Acaba bu muydu? Yar adı değil mi? Bu olabilir. Bu şarkıyı artık gönderiyoruz. Eyüp

Fandan yar ardına bakmaz. Öyle mi acaba? Ben mi? Heder ettin ya, vardı ya. Bir daha bakacağım heder ettin diye, kontrol ediyorum. Heder ettin Eyüp Han, Eyüp Han. Eyüp Han'dan heder ettin. Acaba bu mu? Dur bakalım. Yok, değil değil değil. Heder ettin değil. Hapistan üstü. Heder ettin. Gerçekten Eyüp Han'dan ne var biliyor musun? Baroş. Yarbaşımı heder ettin, bizim Enver'den var. Acaba Enver'den çalsak olur mu bilmiyorum ki. Onu da yarbaşımı heder ettin. Enver'den çalacağız. Başka çare yok. Liderden yarbaşımı diye mi geçiyor? Ha, Aziz Kaya yarbaşımı heder ettin. Ha öyle de, yarbaşımı heder ettin. Aziz Kaya'dan var. Hemen gönderiyoruz. Aziz Kaya'dan var. Aziz Kaya yarbaşımı heder ettin. Evet, bakıyorum. Doğru. Aziz Kaya yarbaşımı heder ettin. Tamam. Hemen gönderiyoruz. Aziz Kaya yarbaşımı heder ettin. Lider Baroş'tan canlarına, dostlarına, kardeşlerine, Aziz Kaya'dan yarbaşımı heder ettin geliyor gecenin bu son dakikalarında. Birazdan sevgili Lina ve Ceylin'le kapanış yapacağız. Eğlenceli bir kapanış olacak. Çocuklarımızla geceyi başlatmıştık. Bu güzel şarkılar Cezinur Yılmaz'a, Görkem Özen'e, Erman Altınış'a, Cengiz Deveci'ye, Umut Özbaş'a, Baroş'tan bütün canlarına, kardeşlerine, kader birliği yaptığı arkadaşlarına, Lider Baroş'tan armağan olarak geliyor. Baroş'a ve şu andaki ortamındaki arkadaşlarına canı gönülden Uzun İnce Yol ekibi olarak selam olsun.

0: Değerli dostlar, bu gece Lina ve Ceylin'le program başlatmıştık. Hatırlayanlar, bilenler vardır. Onlar Manifest Toz Pembe'yi çok seviyorlar. İkisi de 8'er yaşında, Pamuk Prenses gibi güzel kızlar. Burada oynamaya başladılar bir de. Ve mesajları var sizlere, ailelerine. Sevgili Lina, hemen şöyle mikrofonu çeviriyorum. Bu şarkıya eşlik edeceksin değil mi biraz sonra?
1: Biraz sonra ederim ama şimdi edemem.
0: Şimdi etme, tamam. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, yeniden geldim.
0: Yeniden geldin. Ceylin, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim.
0: Dur, sizin ses kaydınızı da alsak mı iyi olur acaba diye düşündüm şu anda. Evet.
1: Çok güzel olur.
0: Çok güzel olur değil mi? Sizin ses kaydınızı da alalım. Ailelerinize bir sürpriz olsun, bir hatıra kalsın. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yıllar sonra ben vefat ettiğim zaman biz Murat İnce gibi bir üstadın programına 8 yaşındayken konuk olduk diye hava atacaksınız Lina. Ceylin, gerçekten bak. Peki adını söyle. Yayının başında programa katılmaktan mutlu oldunuz mu?
1: Çok heyecanlandım. Kalbim tık tık etti böyle.
0: Etti mi kalbin öyle? Biraz daha yaklaşırsan mikrofona sesini daha iyi duyacaklar. Kalbin nasıl yaptı? Güp güp mü yaptı?
1: Evet, güp güp etti. Çünkü yani ben ilk defa yayında olduğum için.
0: İlk defa mı katıldın? Hayatında ilk program, canlı yayın mı oldu bu?
1: Evet, kanalımda böyle eski atıyorum. Böyle yayın atmıyorum ben çünkü böyle yapmıyorum, utanıyorum. Ama şu an olduğum için böyle biraz hem utangaçım böyle, bir de çok heyecanlıyım, yeni geldim ya ve ay böyle yeni böyle yapıyorum ya.
0: Ama ben bir şey söyleyeyim mi Lina, senin yıldızın çok parlak, sen çok güzel işler yapacaksın ha, var ya, uf. İstiyorsun ama değil mi sosyal medyada falan başarılı olmayı?
1: Evet de ha. Ama belki başarılı olmam diye çok korkuyorum.
0: Hiç öyle düşünmeyeceksin. Hep başarılı olacaksın. Hep sen, daha iyisi olacak.
1: Sen gibi çok başarılı olacaksın.
0: Canımsın. Ben başarılı mıyım bilmem ama çalışıyoruz.
1: Bence başarılısın.
0: Beğendin mi? Beğendin. Söyle devam. Şarkı eşlik ediyorlar.
1: Kafayı bozdum.
0: Evet, Ceylin sen de.
3: Düşlerle, toz benle, acele etme.

0: Bu şarkıyı siz bu Manifest ekibini çok mu seviyorsunuz?
1: Evet. Her şeyi denemeyi, evet bak işte tehlikeli git gelleri beni geziyor. Ooo. Sen gelme gelme. Tip olma ezberle abi bire geliyor. Yeah yeah let's go. Bir okudun eksik sayfayı tak onları uğraştırma. İltifatların hoşuma derse kalabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama gel kararım değişir. Aklıma girdiğin anda fikrinden bile cevilirim.

0: Bir şey söyleyeyim mi? Ekipten daha iyi söylüyorsunuz neredeyse ya. Lina, Ceylin, siz de böyle bir grup kurmayı düşünüyor musunuz?
1: Evet.
0: Olabilir mi Ceylin?
1: Evet.
0: Ya ne olur siz kursanız, sizin ekibin adı ne olur? Manifest 2 mi olur, ne olacak?
1: Ceylin.
0: Ceylin ve Lina. Lina ve Ceylin.
1: Hayır, bence şöyle olsun.
0: Ne olsun?
1: Amin.
2: Amina.
0: Amina. Amina.
1: Yo, onu bence
2: Mina.
0: Mina. Mina. Mina mı olsun?
2: Evet.
0: Mina.
1: Ara.
0: Şimdi.
2: Ara.
0: İkisi de çok. Ya siz ne kadar tatlısınız böyle ya. Allah Allah. Yani bu kadar tatlı olmanızın sebebi ne acaba? Bal kusuna mı?
1: Ben şey diyeyim.
0: De tabii ki.
1: Baba şu an dediğimde olduğunu biliyorum. Seni çok özledim.
0: Aha.
1: Buradan sana selam gönderiyorum.
0: Boti, sana selam geldi Didim'e. Ama yakında Lina da Didim'e gelecekmiş. Boti. Boti Ada. Babanın soyadı neydi?
1: Boti Abay.
0: Neyi bir daha söyle bakayım.
1: Boti Abay.
0: Abay Boti yani. Boti Abay.
1: Evet.
0: Bravo. Zaten kanalın adı da senin Lina Abay mıydı?
1: Didim Abay ve Boti Abay.
0: Kanalların adı senin. Süper. Boti sana selamlarını gönderiyor Lina. Çok özlemiş. Baba bekle, ben de geliyorum diyor. Öyle mi?
1: Evet.
0: Şimdi Ceylin'le Ankara'da muhabbet ediyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Yakında Didim'e geçeceksiniz. Yüzeceksiniz bol bol. Havuzdan çıkmazsınız denizden. Değil mi?
1: Evet.
0: Öyle mi olur?
1: Evet. Biz zaten havuza girince hiç çıkmayız ki.
0: Çıkmazsın.
1: Akşama kadar kalırız.
0: Kalırız gibi. Kesin öyle olur. Ben biliyorum ya, tahmin edebiliyorum yani. İnşallah biz de geliriz bakalım. Bakır ablanıza söyleyelim, biz de gelelim sizle. Ne yapalım? Tatil uzatalım. Boti neredesin Boti? Alper de oralarda mı acaba? Peki geceyi bağlayalım kızlar. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanıdım. Yine ben program...
1: Biz en sevdiğimiz ders matematik ya. Bize sorur musun?
0: Matematikten ne sormamı istersiniz? Benim en sevmediğim derste siz matematiği çok seviyor olmanız harika.
1: Toplama ve
0: 2 artı 2 kaç yapar?
1: Hayır.
0: Ben biliyorum 5 mesela. 2 artı 2 5.
2: Hayır 4.
0: Nasıl yani?
2: 4.
0: 5 yapar. Hayır 5 yapar.
1: 2 artı 2.
0: Ya nasıl?
1: Dört.
0: Tamam. Ama bir tanesi kalın 2. Ya 5 yapmaz mı?
2: 1, 2, 3, 4.
0: 5.
1: Tamam, sen söyle, biz söyle.
0: Peki 2 evet. kere 3 7 yapar değil mi?
2: Hayır 5.
0: Ya siz de her şeyi biliyorsunuz.
1: Bak artıyı sor, bir de şey sor.
0: 6 neyi sorayım?
1: Bir de söyle. Neydi? Toplama neden vardır?
0: Toplama neden vardır
1: çünkü
0: gerçekten?
1: Çünkü ben söyleyeyim.
0: Neden? Çünkü kiloları toplayacağız.
1: Hayır.
0: Ya neden?
1: Ne için var biliyor musun?
0: Ne için?
1: Şimdi biz markete gittik. Süt
0: aldık.
1: Atıyorum 50 lira aldık. Biz 50 lira verdik ama biz ona 100 TL verdik. O bize 40 TL verdi. Onu böyle toplama yapacağız. Eğer vermediyse bir 10 TL daha lazım dememiz lazım.
0: Ha, eksik verdiyse.
1: Evet.
0: Yani yaptığın alışveriş 50 lira tuttu. Sen 100 lira verince kasiyer sana 50 liranı o zaman çıkartma işlemi yapıyorsun.
1: Evet.
0: 50 lira.
1: Hayır, toplama.
0: Benim kafam durdu vallahi. Toplama mı çıkartma mı? Sen 100 lira verdin ama yaptığın alışveriş 50 lira tutarsa kasiyer sana kaç lira vermesi lazım?
1: Bana 50 lira vermiş tartıyorum. Çünkü 50 lira 50 lira.
0: Burada da çıkartma oldu değil mi? Çıkarma yaptım burada da şimdi. Toplama değil bu. Yani 50 liralık alışveriş yaptın.
1: Hayır. Çıkarma değil, toplama.
0: Tamam işte.
1: Çünkü şöyle bak, verdik ya 10,
0: 20, 30, 40, 50.
1: Onu sayıyoruz ya işte.

0: Mama.
1: Ha, sen oradaki toplamayı söyle. Ben anlamadım. İşte kalın kafa. Matematik bu kadar kötü bende yani. Yani Lina ne diyeyim? Senin de matematiğin kuvvetli o zaman.
0: Evet. 100 artı 100 söylesene.
1: Neyi söyleyeyim?
0: 100 artı 100.
2: 200.
1: 100 artı 100.
0: 200 artı 200, 400, 400 artı 400, 800, 800 artı 800.
2: Evet, dur bir.
1: Ya akıl tutulması yaşıyorum. Siz nasıl 8 yaşındasınız arkadaşlar ya? Gerçekten 8 misiniz siz?
0: 148 mi?
1: 143 mi yapar? Yok, 71, 71.
0: 71 artı 71, 148 mi? Öyle bir şey
1: 140. Bak 70 70 ne yapar? 140. Bir de birleri var onların. 142 mi yapar acaba?
0: 148. Neyse benim de
1: 74 74 148 yapar ama.
0: Ben bugün anneme matematik sordum.
1: Bana matematik öğrettiler arkadaşlar bu arada. Matematiklerim çok böyle sıkıntılı bir adam. Evet bugün annem dedi. Oy oy. Tamam.
0: Sordum.
1: Şimdi baban bizi dinliyor. Babana annenden,
0: Babacığım,
1: Didem'den.
0: Seni çok özledim.
1: Tamam. Botisini çok özlemiş Lina.
0: Duyuyor musun beni?
1: Babana bak annenden bu şarkıyı gönderiyoruz Didem'den. Annen Didem'den. Neymiş şarkının adı? Oku bakayım. Oku bakayım.
0: Can Yoldaşım. Söz Ahmet Kaba.
1: Kaya. Ahmet Kaya'nın müziği. Tamam. Can Yoldaşım'ı Didem annenden baban Boti'ye armağan ediyoruz.
0: Bir de şey babama halay şarkısı armağan eder misin?
1: Hangi şarkıyı?
0: Halay.
1: Artık bu şarkıyla çıkıyor.
0: Ama
1: baba... Bu da halay zaten. Bu da halay. Bak halay. Geceyi kapatıyoruz. Lina teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol. Bizi konuk ettiğiniz için çok Jaylin, teşekkür
1: ederim. Jaylin sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Yine çağırsam yine gelir misiniz?
0: Evet. Geliriz de şimdi sen biz Didim'de olacağız. Sen bizi nasıl çağıracaksın?
1: Biz de Didim'e geliriz. Ağustos'ta tatil bitmeden inşallah Didim'e geliriz biz de. O zaman olur. Ankara'da olur yine. Yine burada olur.
0: Ağustos'un sonunda gidiyoruz.
1: Ağustos'un sonunda geliyorsunuz. Didim'den döneceksiniz. Döneceksiniz. Tamam. İnşallah Ankara'da yine burada bu stüdyoda olur. İkinize de çok teşekkür ediyorum kızlar. Prenses gibisiniz. Programı şenlendirdiniz. Yayını kapatmamız gerekiyor. Vakit doldu.
0: Ama bir şey diyebilir miyim? Aileme buradan mesaj gönder.
1: Gönder hadi kapatalım hadi.
0: Ailem benim sağlık yaşasın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.
1: Sen ne söyleyeceksin? Canay.
2: Ben de.
1: Ceylin. Gel.
2: Görüşürüz. Ben sizi çok seviyorum.
1: Hay canım benim. Ceylin kısa ve öz söyledi. Ben görüşürüz.
0: Bay bay.
1: Bay bay kızlar. Vallahi arkadaşlar fena bir geceydi. Ya Boti. Sana Didem kardeşimden, Can Yoldaşım'ı gönderdik Ahmet Kaya'dan. Yayınımız sona erdi. Güzel kızlarımızla Lina ve Ceylin'le şenlendirdik bugün akşam açılışı ve kapanışı. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Yayınımız sona erdi. Dua eder dua bekleriz. Yarın akşam 19'da yine yeniden kentin en özel istasyonunda burada bu frekansta görüşmek dileklerimle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Baba çok geç geldi. Keşke önce ben gelseydim yayına.
1: Bir daha yaparız. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.